Odeon Radio.

ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyüme ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde...

0: The kid is dead.
1: Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: sesli makalemiz başlıyor.
1: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil, değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar, çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSE kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

0: when I play along.
1: Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odaya Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi arttıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odeya'dan başlayabilirsiniz. Odeya'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odeya. Parce qu'il y aura toujours des fous.

0: Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın odaya radyoda olsun.
1: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact,

Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. 1, 2, 3.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap. Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

0: Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü o kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi, uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odea Radyo.

serin bir gölge de, iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

0: etmemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odea Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Ode.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşidi, enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik

talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor. O değer.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün enteresan diyeyim ama hepimizin de başına gelebilecek bir konu var. Herkesi çok yakından ilgilendiren konuğumuz da hemen anons edeyim. Profesör Doktor Ali Murat Kırık Hoca bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Zeliha Hanım.
0: Hemen başlıyorum. Tamam. Şimdi benim kardeşim başına gelen bir şey. İkiz kardeşim başına gelen bir şey. Bir gün beni aradı. Dedi ki Zeliha'cığım dedi böyle böyle ünlü bir ekonomistsin. Telegram sayfası var dedi. Evet. WhatsApp sayfası var dedi. Bana dedi yazıyorlar. Gerçekten doğru mudur dedi. Dedim sakın kanma çünkü o kişinin dedim yok öyle bir grubu dedim. Ama dedi o kadar dedi şey gönderiyorlar ki bütün dedi işte görüntüler var dedi. İşte kazananları görüyorum. Çok da güvenilir görünüyor. Dedim ki hayır adı Hayriye. Hayır aman dedim yani sataşma. Ya dedi 5000 dolarım vardı dedi ya onu ben bozup hisseye geçecektim. Bak ne güzel hisse şeyi veriyormuş çok da kazanıyorlarmış herkes öyle söylüyor dedi. Neyse durdurdum ben onu.
1: Çok güzel.
0: Sosyal medyadan da yine böyle yazanlar da oluyordu. İşte sosyal medya ünlü bir ekonomistin birinin paylaşımlarına denk geliyor insanlar. Biliyorsunuz siz benden daha iyi. İşte grafikler, yorumlar, havalar uçuşuyor vesaire doğru. Bilmem ne. Oldukça güveniyor bu kişi. Bu kişi de sonra diyor ki bir grup açılıyor ben de katılayım diyor. Neyse sonra özelden oluşuyorlar o şahsa. Özelden oluşulduğu zaman da o şahıs şey diyor işte bak şöyle bir hisse var size uygun falan. Evet. Bir para gönderiyor. Yani küçük bir para gönderiyor. Deneme amaçlı sonra grup uçmuş. Yok yani.
1: Tabii.
0: Ve kimseye de ulaşamıyor. Başvuracak kimse yok. Ve bu son zamanlarda işte Telegram gibi diğer sosyal medya gruplarında gibi inanılmaz.
1: Doğru.
0: Instagram'da mesela benim adıma çok açılan mesela Zeliha Saraç adına... Acayip hesaplar açılıyor, para istiyorlarmış doğru. DM'den. Hı hı. Şimdi ben şunu soracağım, biz bunun önüne nasıl geçeceğiz? Hı hı. Yani biz nereden anlayacağız? Onun kırmızı çizgileri ya da hani red flagları dedikleri kırmızı bayrakların neresi diyeyim, öyle başlayayım.
1: Şimdi tabii insanlar şu dönemde ekonomik koşulları da düşünerek kısa yoldan para kazanma noktasında çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden belli gruplara üye oluyorlar, abone oluyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Telegram grupları. Dikkat edin özellikle bu fraud dediğimiz dolandırıcılık işlemini gerçekleştirenler genelde sizi denetim ve kontrolün olmadığı noktalara çekerler.
0: Neden
1: hep böyle Telegram? Niye oralara çekiyorlar? Çünkü siz diyorsunuz ki işte yatırım konusu var. Gideceksiniz para yatıracaksınız. Elinizde para var. Bir de bu Telegram gruplarında sadece yatırım hisse vesaire değil. Borsa olsun, kripto para borsaları olsun. Onlarla ilgili gruplar açmışlar. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi ünlü isimleri, ünlü ekonomistleri kullanıyorlar burada. O gruplara çekebilmek için önce sosyal medyada gruplar açıyorlar. Yani işte sayfalar açıyorlar. Hı hı. Ve sayfalara da artık biliyorsunuz eskisi gibi değil. Kimlik doğrulama olmadan mavi onay rozeti alabiliyorsunuz. Çünkü premium hesaplar artık ücreti mukabilinde satılıyor. Belki de zaten dolandırıcılıkların artmasının altında yatan en temel etmen bu. İkincisi vermiş oldukları sponsorlu reklamlar. Hı. Sosyal medyaya sponsorlu reklam veriyor. Chat diye önünüze çıkıyor. Zaten algoritma sizin aradığınız anahtar kelimeleri buluyor. Neye ilgi duyduğunuzu biliyor. İşte ne yapıyorsun? Borsa, tahvil, senet, kripto para. Ne yapıyor? O anahtar kelimeleri Google AdSense aracılığıyla size sunmuş oluyor. Dolayısıyla siz de tam aradığım sayfa deyip giriyorsunuz. Bir de işte tanınmış bilinmiş bir ismi de kullanıyorlar burada. Artık yapay zeka ile de görüntü ses oluşturmak da son derece kolay. Yapay zeka ile oluşturuyor. Sizi diyor sadece üyelere VIP üyelere ait olan sahip olan sayfama bekliyorum diyor. Sizi oraya sokuyor. Sizi oraya soktuktan sonra bazen hiç olmayan bir borsa sistemine. Bazen de işte dediğim gibi kaldıraç sistemi yapıp yani işte düşükten alıp yükseğe çıkartıp ne yapıyor? Alttan çok düşük diyelim işte bir borsa senedi var. Ne yapacak? Onu yukarı çıkartmak isteyecek. Şimdi o grubun içerisine on binlerce kişi giriyor. Ve diyor ki orada arkadaşlar bugün şu hisse patlayacak bir an önce alın. Ne yapıyor? İnsanlara aldırıyor onu. 10 bin kişinin Zeliha'nın bir anda aynı hisse senedini alması ister istemez piyasada bir çıkış trendi kazandırıyor. Daha sonra ne yapıyor? Onu hemen sattırıyor belli kişilere. Dolayısıyla ne oluyor? Siz ona girip aslında dolandırılmış
0: son oluyorsunuz. Son sahibi oluyorsunuz o hissenin
1: i̇şte
0: neredeyse.
1: Onu diyorum. Yani.
0: Peki burada SPK lisanslı işte ne bileyim E-Devlet, ne bileyim E-Bank, İBANlar kime ait işte ne bileyim şahıs ismi ise hemen uzaklaşmak mı lazım? Yani orada biz nasıl bir psikolojiye göre davranacağız? Yani hemen yatırmazsam fırsat kaçar psikolojisine sokuyorlar ya. Biz ne yapacağız orada? Nasıl bir alarm alacağız orada?
1: Evet. Şimdi orada şöyle bir durum var. Hemen istiyor ki son iki gün, son bir gün. Hı hı. Bu zaten bizim özellikle zaten kısa yoldan da biz para kazanmak istiyoruz ya. O bize hemen beynin alarm mekanizmasını çaldırıyor. Hemen buna girmem lazım. Hemen bunu almam lazım. Bir de biliyorsunuz özellikle bu tarz işlerde dolandırıcılar niye özellikle kısa yoldan yatırım tuzaklarını çok rahat bir şekilde insanlara sunabiliyorlar. FOMO dediğimiz, Fear of Missing Out dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu var. Niye? Ya işte dediğim gibi bunu almazsam tamam bitti. Bunu almazsam hayatımın sonu gelecek. Aslında öyle bir şey yok. Ama o dijital ortam öyle bizi bağımlı hale getirmiş ki. Bir de insanlar dediğim gibi Telegram'a sokuyor ya. Diyelim Zeliha Hanım siz geldiniz dolandırıldınız oradan. Ne yapacaksınız? Savcılığa suç duyurusunda bulunacaksınız. Hesap sahibi belli değil. Sanal numara üzerinden açtırmış. Anonim bir hesap var. Bir kere ben...
0: Burada... Hesaba gönderirken ben görmüyor muyum? Hani isim ister ya.
1: Evet.
0: Mesela ben normalde havale veya EFT yapacağım. Hı-hı. Neyse o kişiye. İşte size gönderiyorum işte Ali Hı-hı. Murat Kınık diye. Hı-hı. Ama o isimden ya da kurum olup olmadığından anlamıyor muyum ben onu? Ya da hani FOMO dediğimiz o fırsat kaçacak aman tanrım psikolojisiyle mi yapıyorum o işi ben?
1: Orada bakın şöyle bir durum var. Burada iki yol çıkıyor. Özellikle mağdur olan kişilerin karşısına. Hı-hı. Bir tanesi özellikle parayı kriptoya çevirip göndermek oluyor ki anonim tamamen oluyor. Zaten şifrelenmiş blok zincir teknolojisi kullanılmış oraya. Parayı gönderen ve alanın sadece bir cüzdan numarası var. Dolayısıyla anonim olduğunuz için 0x'de başlayan cüzdanda Zeliha Saraç diye değil. Yani burada IBAN gibi işte sizin adınıza açılmış bir banka hesabını sorguladığınızda çünkü IBAN dediğiniz uluslararası bir banka numarasıdır.
0: Evet.
1: Bunu sorguladığınızda bulabilirsiniz. Ama kripto para cüzdanında böyle bir durum söz konusu olmuyor. Tamamen anonim oluyor. İki, daha çok kullandıkları yöntem de kiralık IBAN dediğimiz sistem. Yani herhangi bir vatandaş adına açılmış ve hesap kiralama yapılır. Ya da gerçekten kendisi mesela hesap kiralıyor. Ya da işte yabancılar adına açılmış, ölü hesap diye tabir ettiğimiz yıllarca kullanılmamış hesaplar bu noktada kullanılıyor. Dolayısıyla da hani nasıl patates hatlar vardır, birileri adına alınmıştır, vefat etmiştir, hat kapanmamıştır. O hat üzerinden dolandırıcılık yapılır, sizi ararlar bazen. Cep telefonlarından dolandırıcılık yaparlar, işte kendini hakim savcı olarak tanıtırlar.
0: Evet, evet.
1: Burada da aynı durum gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? Parayı oraya gönderiyoruz. Bir de şunu diyor Zeliha Hanım. Kesinlikle diyor sisteme girmeyeceksiniz. Parayı ve hesabı biz kontrol edeceğiz. Bakın normalde SPK'ya evet, lisanslı olan
0: evet,
1: bir kuruluş, bir finans danışmanlığı veren bir kuruluş ya da bir forex şirketi bunu yapar mı? Hayır diyor. Zeliha Hanım açın. Sadece bu hesap için açın diyor. Size açtırıyor o hesabı. Tamam mı? Şimdi diyor buraya şu kadar para gönderin. Zaten parayı oluşturan, gönderen de kişi kendisi. Hesap sahibi de yine kendisi.
0: Peki aslında insanları cezbeden şey yüksek getiri mi yoksa güvenli iletişim dili mi?
1: Bakın orada yüksek getiri. Güvenli iletişim dili. O mecralarda hiçbir zaman güvenli iletişim dili zaten kullanılmıyor. Kim olduğunu bilmediğiniz bir kişiyle muhatap olmak zorunda kalıyor. Bir de yanlış anlamayın. Geçen bir tane okula gittim. Hoca dedi ki bana ya hocam işte bak şurada şu var burada bu var. Çok iyi diyor şey yapıyor diyor. Bir de Zeliha Hanım bot hesapları da oluşturmuşlar. Grupta ona destek verenler de var. Sağ olun işte hocam iyi ki
0: çok
1: varsınız.
0: Çok iyi kazandınız.
1: Çok iyi kazandınız.
0: O görüntü alıp bir de
1: görüntü alıp bir de paylaşıyorlar. Paraları koyuyorlar oraya. İnsanlar da gerçekten wow, saf, diyor. Samimi insanlar diyorlar ki wow bu kadar para ne kadar güzel. Ben de gireyim ben de kazanayım diyor. O işte ister istemez beynin orada ödül mekanizması devreye girmiş oluyor. İnsanlar kazanırken ben niye kazanmayayım duygusu ortaya çıkmış oluyor. O an hani bu madde bağımlılığı gibidir Zeliha Hanım. Hiçbir şey düşünmezsiniz. O dopamin salgılamaya başlıyor ya. O dopamini alabilmek için daha fazla haz alabilmek için daha fazla kazanç insanın doğasında var. Yani mesela şu iki tane ise niye üçüncüsü yok dersiniz?
0: Evet, o açgözlüğümüz var.
1: Var.
0: Peki orada hemen karar ver bir baskısı, bir alarm işareti mi? Büyük bir alarm işareti evet, mi? Ona mı uyanacağız biz?
1: Çünkü diyor ki...
0: Ayacağız yani ya da neyse.
1: Dolandırıcılar insan psikolojisi ve iletişimi çok iyidir. İnsan psikolojisini iyi bilir, iyi iletişim kurarlar.
0: Manipüle de ediyor.
1: Manipüle ederler. Çünkü güven duyması lazım önce insanlara tabii, size tamam mı? Sıcak, samimi, böyle işte abi sağ olun, çok teşekkürler. Kardeşim ne demek? Ben zaten sizler için buradayım. Bir insan zaten kazansa niye sizinle bunu paylaşsın? İnsanın doğası hedonizm, narsizm, egoizm üzerine kuruludur. Neden bir yöntemi varsa gelsin sana size çok fazla kazandıracağım? Yani günün sonunda fayda zarar matematiği kurmak lazım. O kişinin size kazandırması ona ne gibi bir katkı ya da fayda sağlayacak?
0: İyi bir insan demek ki diyorsun.
1: İşte mesela, böyle hayır hasenat mesela, işleri içerisinde yer alan bir insan diyorsun. Ama Zeliha Hanım günün sonunda... Mağduriyet söz konusu oluyor ve bu hesapların sanal numaralar açılması e-sim dediğimiz bir sistem var.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: gerçek
0: evet,
1: numaralar diyor
0: evet,
1: Zeliha Hanım.
0: Evet, e-sim var.
1: +90, +99, +44, +49'lu numaralar. Bunlar uygulama dükkanlarından satın alınan ve aslında sizin anonim bir şekilde faaliyet göstermenizi sağlayan bir yapı. Dolayısıyla yani savcılık ki zaten bugün ilgili sosyal medya mecralarına gidiyor. İşte diyor ki bu suç vesaire değil diyor ya da mesela buluyor. Bunlar zaten bu işi VPN kullanarak yurt dışından gerçekleştiriyorlar gibi gösteriyorlar kendilerini. IP bilgisi dediğimiz fiziksel adresler bulunmuyor. Günün sonunda ben size açık söyleyeyim Zeliha Hanım. Günün sonunda siz mağdur olursunuz. Yani yatırım yapayım derken öyle Telegram grupları, WhatsApp grupları ya da sosyal medya gruplarına girip "Aa işte bak ne kadar güzel kazanacağım, şu olacak, bu olacak" derken, ki bu kadar anlatmamıza rağmen ben şuna üzülüyorum. Ya bu kadar anlatmamıza rağmen hala bu insanlar nasıl yani bu tuzağın içerisinde
0: işte düşüyor? Onu diyeceğim ben. Şimdi orada mesela çok zekiyim ben, kanmam, ben hayatta yani ben açık gözlüyüm diyen kişiler de dolandı.
1: Evet.
0: Peki onun altında yatan neden ne? Mesela orada mesela kişisel iyi, biraz önce sordum. Kişisel iyi ben işte lisanssız kurum, ne bileyim sözleşme gibi, evet, orada işaretleri de mi okuyamıyoruz o esnada?
1: Biz hangi sözleşmeyi okuyoruz?
0: Hiçbirini okumuyoruz.
1: Hangi kullan? Bir uygulama yüklüyorsunuz telefonunuza.
0: Kabul et diyorum.
1: Direkt kabul et diyorsunuz,
0: evet, diyorum,
1: değil mi?
0: Okumuyorum.
1: Çünkü artık günümüz hız üzerine kurulu. Yani sizin artık kaybedecek hiçbir vaktiniz yok. Hmm. Önünüze gelen bir sözleşmede bile ne olduğunu bilmeden tamam getir imzalayayım diyorsunuz. Niye? Evet. O imzaladı, bu imzaladı, bu imzaladı diyorsunuz.
0: Bakmadan para fatıyorsunuz.
1: Ama olur mu? Yani bu şu demektir. Birisi köprüden atlıyor. Tamam o atladıysa ben de atlayayım. Bu sürü psikolojisi içerisine girer. Zaten dolandırılma sürü psikolojisi içerisinde olur. Orada aslında hedefsizsinizdir. Bu bir balık avı gibidir. Oltayı sallarsın. Kim zokayı yutarsa. Bütün dolandırıcılıklar öyle. Size gelen mesajlar da yüksek kar vaadi, yatırım vaadi, bunların hepsinin altında yatan en temel etmen budur. Hem kısa yoldan para kazanma hem de aynı zamanda bu parayı çok daha fazla arttırıp zengin olma hayali. Niye? Çünkü insanlar için artık statü zenginlik oldu. Ben zenginsem
0: statü sahibi oluyorum.
1: Statü sahibi olmuş oluyorum. Bakın dikkat edin, burada tabii kavramlar değişti, kültürler değişti. Burada Zeliha Hanım ama dijital mecraların da etkisi var. Çünkü niye dijital mecralarda zenginlik, şatafat artık bir gösteriş unsuru haline gelmeye başladı. Lüks arabalar, lüks otellerde yaşamlar, restoranlarda yaşamlar. Diyor ki ben neden buna sahip olmayayım? Ne yapmam lazım? Tam önünüze reklam çıkıyor işte. Ah işte, doktor aradığım, hastanın ayağına geldi.
0: Aradığım şey.
1: Aradığım şey buydu diyor.
0: Peki ileri yaştaki bireyler hangi dolandırıcılıklara daha açıklar?
1: Zeliha Hanım şöyle, az önceki konunun yaşı yok. Yani 25 yaşındaki bir insan da kısa yoldan para kazanmak için bu gruplara giriyor. 55 yaşındaki insanlar da giriyor. Fakat yaş ilerledikçe ve dijital mecraları kullanım konusunda bilgi eksikliği söz konusu oldukça daha fazla açık vermeye başlıyorsun.
0: İşte onu sordum.
1: Diyor ki bir reklam gördüm. Hı hı. Devlet destekli. İşte diyor ki Cumhurbaşkanı'nın videosu çıktı. İşte
0: ha,
1: efendim
0: evet, evet,
1: çok o da, önemli o da, isimlerin. Evet. Ön plana çıkan ekonomistlerin videosu çıktı. Devlet destekli. Evet tam diyor. Ya da şu çıktı artık son dönemde. Dolandırıldınız mı? Hukuki danışman mı arıyorsunuz? Paraların kazanılmasını mı istiyorsunuz? Dolandırılsınız, denize düşüyorsunuz, yılana sarılmış
0: bir daha dolandırılıyorsunuz.
1: Bilmem ne hukuk bürosu. Gelin hemen paranızı geri iade ettirelim. Bu sefer ne oluyor? Şimdi o şey eskidi numara. Devlet destekli yatırım tuzağı eskidi.
0: Buna döndüler.
1: Artık buna döndü.
0: Nasıl kaçınacağız?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Ela Hanım, sanal dünya sanaldır. Gerçek değildir. Ben hatta şöyle bir tabir kullanırım. Sanal dünya yalan dünyadır. Burada lisanslı olmayan hiçbir kuruluş, bankayla iletişime geçmeyin. Ya da kendini ekonomist, yatırımcı, finans danışmanı olarak ifade eden ve siz hesabı açın, yönetim ve kontrol bizde olacak. Bir kere hiçbir lisanslı şirket, SPK'nın kontrolünde olan ve denetlenen hiçbir kurum ya da kuruluş hesabı aç, bana ver, ben buradan yöneteceğim, bana vermezsen bu işi yapmam demez. Bir kere bunlardan hemen şüpheye düşmeniz lazım. İki, bu tarz şirketler direkt sizin önünüze ünlü isimleri, fenomenleri, influencerları koyup
0: evet, öyle
1: gelin diyorlar, buraya yatırım yapın, buradan kazanacaksınız vesaire demez. Bu kuruluşlar özel girişimdir, özel müteşebbistir. Gelip işte devletin ismini kullandığında, kurumları kullandığında her zaman şüphe etmeniz gerekir. Bir de her zaman onlar sizi linklere yönlendirir.
0: Öyle yapıyorlar.
1: Adres çubuğundaki linkleri kontrol edin. Bunların sorgulamasını yapın. X, Y, Z gibi, A, B, C gibi kurum ve kuruluşların sitelerini birebir klonlayıp adres çubuğunu değiştiren hiçbir şirkete itibar etmeyin. Bakın Zeliha Hanım, şunu yapabilir kıymetli izleyicilerimiz. Hangi mesela sistemle ya da hangi danışmanlık şirketiyle bağlantıya geçtin? Bunların ticari sicil kayıtları vardır. Bunları kontrol edersin, bunları sorgularsın. Telefonları vardır, yerleri vardır. Açık adres bilgileri söz konusudur. Bunları gidersin, konuşursun, teyit edersin, teyit alırsın.
0: Ama orada insan psikolojisi işin içine girmiyor mu?
1: İşte
2: Ama Telegram...
0: Yani orada mesela şöyle, biraz önce zaten konuştuk ama aktif kullanılıyor. Telegram, WhatsApp, işte bunlar çok aktif kullanılıyor. İnsanlar bunu kanalları tercih ediyor. Siz de söylediniz zaten. Hı-hı. Şimdi burada dolandırıcılık sürecinde onu da anlattınız. Çok enteresan roller oynanıyor. Herkes kazanıyor. Algısı var ya. Şimdi bu algı insanın kararlarını aslında nasıl etkileyip o güven duygusunu nasıl manipüle ediyor? Çünkü hiçbirimiz ticaret sicil gazetesine bakmayız.
1: Doğru. Mayıs. Ya da sorgulamazsın ticaret sicil
0: tabii, sorgulaması tabii. Yapmazsın. Görmedim ben kimseyi. En benim diyen bile görmedim gerçekten. Hı-hı, İşte onun için soruyorum. Bu algı insanların kararlarını ve güven duygusunu nasıl manipüle ediyor?
1: Şimdi bakın Zeliha Hanım. Herkesin kazandığı bir sistem olamaz. Ponzi dediğimiz sistem. Var mı böyle bir sistem? Dünyanın her yerinde... Açacaksın sen ve kazandırdığını iddia edeceksin, söyleyeceksin.
0: Hala kanıyoruz ama işte.
1: İşte kanan insanların da temel sebebi şu. İkna burada inandırıcı ve ikna edici bir dil kullanmak oluyor. Ve şunu diyorlar. Biz niye gizli yapıyoruz bu işi biliyor musunuz? Çünkü bunu devlet bildiğinde bizi engeller. O yüzden de insanlara böyle bir güven veriyor. Sizin kazanmanızı istemez. Bir de burada kara propagandayı da devreye sokmuş oluyorlar. Biz kazandırdığımız için bizi engelliyorlar, her yerden siliyorlar, hesaplarımızı kapattırıyorlar. Ama biz sizler için buradayız algısını oluşturuyor. Ve Zeliha Hanım, burada bakın eğitim vesaire ikinci plana çıkıyor. Bunun eğitimi de yok. Ben onu söyleyeyim. Bana olmaz asla demeyin. Bazen tıkladığınız bir link, bazen çok farklı bir dönemde önünüze çıkan bir reklam sizi etkileyebilir. Burada bence psikolojik destek de almak gerekir.
0: Yani nasıl?
1: Bakın bu... Aslında sürekli kazanma bir hırstır ve bunun da dizginlenmesi gerekir. Sürekli kazanmak isteyen bir insan hayatını sağlıklı ve ruhsal olarak da doğru bir şekilde yaşayamaz. Çünkü sürekli temelini buna kurmuştur. Ben para kazanacağım, para kazanacağım. Para kazandığın gibi harcamayı da bileceksin. Doğru bir şekilde yönlendirmeyi de bileceksin.
0: Şimdi
1: doğru.
0: Siz bunları söyleyince şu geldi aklıma, sözünüzü balla kestim.
1: Estağfurullah.
0: Çok yakın bir arkadaşım. Kripto para piyasalarında bayağı gramı, yani o zaman 600 bin TL'ye yapan gramı bozuyor ve kriptoya giriyor. Hı-hı. Ve bunu bana bir hafta sonra söylüyor ya da bir ay sonra. Hı-hı. Ben de ona diyorum ki neden bana sorun?
1: Neden?
0: Bak, yanındayım. Ya ne bileyim işte öyle kazanılıyormuş ki ben de o anda bütün hepsini bozdum. Zaten Telegram'da yazıyor. Birebir başı. Televizyoncu bu arkadaşım bir taraftan.
1: Bak bir de Zeliha Hanım.
0: Tabii benim müdürüm yani, öyle diyeyim, isim vermeyeceğim. Girmiş.
1: Zeliha Hanım niye biliyor musunuz?
0: Çok büyük para mı?
1: Yakın çevresine de paylaşmıyor. Diyor ki Zeliha'cığım bana biraz borç verir misin? Ya niye? Ya işte senet ödemem var, onu alacağım. Halbuki ne? Orada o kanallarda şöyle bir algı var. Sakın etrafınızda paylaşmayın. Sakın çevrenizde paylaşmayın. Çünkü daha fazla arttıkça bu kitle kazanacağınız getiri
0: azalıyor.
1: Düşer. Dolayısıyla sen ne yapıyorsun? Ondan bundan borç alıyorsun. Ben
0: bana o yüzden sormadı belki de.
1: Olabilir. Tabii. Belki diyecek ki Zeliha bu sefer... Ya o da aslında buraya ortak olmak isterse, ben de o zaman kazanayım derse, benim gelirim bu sefer karım düşmüş olacak. Dahanın dahasını almak istiyorsun ya.
0: Nasıl yaptın diyorum onu. Çok zeki bir kadın çünkü normalde bilmiyorum diyor. O anda diyor ikna edildim diyor.
1: Zeliha Hanım.
0: Onu sordum yani size, o psikolojiden bahsettiğim o.
1: Bakın o ne biliyor musunuz Zeliha Hanım?
0: Evet.
1: Şimdi ben madem siz söylediniz, ben de bir tane örnek hikaye anlatayım size. Bir arkadaş görüyor bu reklamı ve diyor ki işte son iki gün, son bir gün yatırımı ona katlayacağım. Ona katlamak ne demek? 1 milyon ver, 10 milyon. Ya buna kim olsa başta, bak profesörüm, akademisyenim. Siz bana diyeceksiniz ki Zeliha Saraç olarak, hocam bak 1 milyon var burada, 10 milyon yapmak istemez misin? Bugün ekranda kim istemez bunu? Hepimiz isteriz yani. Ve inandırıcı bir yüz olursa ve gerçekten güven vermiş bir yüz olursa istersin. Bu sefer ne yaparsın? Bakarsın 100 bin liram var. Onu 1 milyona çıkartmak için ne yaparsın? Evini ipotek ettir. En yakın akrabalarına. Dolandırılan, mağdur olan insanların hepsinin hikayelerine baktığınızda yakınlarını da o tuzağın içerisine çekmişler.
0: Öyledir.
1: Çünkü evet. En yakınına bak, şöyle bir kibrit var. O kibriti çakıyorsun, yanındakiler hemen gider. Burada da öyle. Siz gidiyorsunuz, sizin yetmiyor. Aileniz ve akrabalarınız da gitmiş oluyor.
0: Son 2-3 dakika uzatmayayım hemen.
1: Öyle mi?
0: Valla bir 20 dakikamız oldu. Şöyle söyleyeyim, o kadar çok kafamda soru var ama hemen birkaç tanesi de dile getireyim. Şimdi bazı durumlarda kişiler dolandırıldıklarını fark ediyorlar.
1: Evet.
0: Sonra paranızı geri almak için diyorlar şu kadar daha yatırmanız gerekiyor. Maalesef. Ondan sonra tekrar ödeme yapıyor o kişi de kurtarmak adına. Aslında bu da bir dolandırıcılık işareti. Normal şartlarda para verin ben halledeceğim diyor ama bu insanlar neden ikinci kez para gönderiyor? Yani böyle bir durumda hem dolandırıldığını fark ediyor. Neden ikinci kez gönderiyor ve aslında derhal ne yapması gerekiyor? Ne gibi tedbir alması gerekiyor?
1: Zeliha Hanım, Bunun gibi çok güzel söylediniz. Bunun gibi 12 kişi yaklaşık 12 kişi aynı durumdan muzdarip oldu. İşte diyor ki işte çekmek için şu kadar para lazım. İşte parayı transfer edebilmek için şu an diyor hesaplar diyor Amerika'da. O hesapların Türkiye'ye gelmesi için de işte $500 ihtiyaç var. Denize düşen yılana sarılır. Az önce de söylemiştim, ifade etmiştim. Parayı kurtarmak istiyor ya. Sistemde güya gözüküyor sürekli artan bir ivme var. O sistem de tamamen sahte bir sistem. Ama sürekli yeşil yakan bir sistem. Bak yeşil artık gözlerimiz, yeşil eşittir dolar demek
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet.
1: Gözlerimiz dolara gidiyor. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Ondan o parayı çekebilmek için alıyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Ama adam sürekli sana bahaneler uyduruyor. O parayı vermemek için. O yüzden şunu yapacaklar. Baktılar ki dolandırıldılar. Ki az önce söylediklerimizi izledikten sonra hala o Telegram gruplarında duranlar ve hala hesaplarının kontrolünü başkalarına verenler varsa sadece yatırımı bırak, onlar adına suç işleyip kodesi boylatabilirler bu dolandırıcılar. Çünkü sizin adınıza hesap açılmış. Kara para aklama yapabilir, yasa dışı bahis kumarı oynayabilir. Oradan uyuşturucu parasının ticaretinin yapıldığı yerden para aktarımı sağlayabilir. Ne yapacak Seyla Hanım? Bir kere sakin kalmak bu nokta değil. Ama şunu unutmayın. Giden gider. Bak giden gider.
0: Peşinden
1: koşarsan, kovalarsan daha fazla efor sarf edersin. Yapacağın işlem şu. Önce bu hesaplar hangileri kişilere verdiğin. Hemen savcılığa suç duyurusunda bulunup hemen o hesapların numaraları, isimleri, ekran görüntüleri bunları mutlaka koymak. Neden diyorum bunu
0: İlk biliyor musunuz? İlk 24 saatte yapmak lazım.
1: 24 saatte yapmadığın an şu olur.
0: Ne oluyor?
1: Yarın sizin adınıza bir suç işlendiğinde evet, savcılık şunu diyecek. Niye bize haber vermedin? Çünkü bu dolandırıcılığın ortağı mısın? Bu suç şebekesinin bir parçası mısın noktası olur.
0: Eyvah,
1: tıpkı IBAN konularında olduğu gibi.
0: Hapse girenler oldu.
1: Oldu işte. Mağdur mu değil mi? Neye göre, kime göre biz bunu nasıl ortaya çıkartacağız?
0: İlk 24 saat önemli o zaman.
1: Çok önemli.
0: Tamam.
1: Ve efendim özellikle dolandırıldığınızı anlattığınız bir saat içerisinde, bakın bir saat içerisinde, ilk bir saat. Sosyal medya hesaplarınız eğer kullanıldıysa, Telegram hesaplarınız kullanıldıysa, banka hesaplarınız kullanıldıysa hemen yapacağınız iş çalıntı işlem gerçekleştirmek. Banka kartı işte veya onu verenler de var. Banka kartını onlara veriyorlar. Bunlar sahacı olarak çocukları, gençleri kullanıyorlar. Parayı mesela ATM'den çekiyor ya, geliyor o onu, çünkü bir zincir piramit var. Kişi üstündekini de bilmiyor. Bu dolandırıcılık şebekesi öyle bir noktada ki Zeliha Hanım, başta bir yapı var. Onun altında bir yapı var, onun altında bir yapı var. Bir de aşağıda sağcılar var. Bunlar işte dolandırılan kişilerin kartlarını alıp, onlar adına çıkartılan kartları alıp o oraya getirir. O alır, o başkasına verir. Dolayısıyla böyle ne olur? Siz hiçbir zaman üste ulaşamazsınız.
0: Dolandırıcılıkta da öyle yani. Katmanların en üstüne
1: katman
0: ulaşamıyorsun.
1: Var. Katman var. Çok güzel. Layer layer dediğimiz o katmanlar var.
0: Peki burada mesela son deyip duruyorum ama. Mesela kamu otoriteleri, ünlü isimler, büyük kurumlar konuştuk ama bunu. Şimdi orada sahte reklamlar oluşturuyorlar. Yapay zeka da o işin içine girdiği için biraz önce azıcık değindiniz. Bu içerikleri nasıl hazırlıyorlar? Ve bu içerikler aslında kişinin üzerine nasıl bir güven etkisi yaratıyor? Yani gerçek mi, yapay zeka mı üretilmiş, bir dolandırıcılık unsuru? Bunu anlamak için ne yapacağız?
1: Zeliha Hanım, deepfake çağımızın, derin sahtecilik çağımızın en büyük problemi. Yani bugün sizin 200 saniyelik sesinizi alırım. Şu görüntünüzü alırım. Ekstradan herhangi bir görüntüye ihtiyaç olmadan biz sizinle sanki böyle yatırım tavsiyesi veriyor gibi. Bizim bu şu an görüntümüzü alabilirler şu an. Birazdan işte yüklendikten sonra bu video paylaşıldıktan sonra alırlar. Ses tonumuzu aynı şekilde. İşte siz dersiniz ki ya hocam işte doğru bir yatırım yeri arıyoruz. Ne olması? Ben de derim ki şu Telegram grubuna girerseniz Zeliha Hanım burada kazan. Çoğu insan da bunu yapıyorlar.
0: Gerçekten yapıyormuşuz gibi.
1: Gerçekten yapıyorlar. Ve bizi de bu suçun içerisinde. Ben bazı arkadaşlar var, ismini vermeyeyim. İşte sizin dediğiniz gibi ekonomistler. Dedim ki ya bunlar için niye suç duyurusunda bulunmuyorsun? Yarın öbür gün bunlar seni mağdur edebilirler. Hangi biriyle uğraşacaksın? Bir de reklamın iyisi kötüsü olmaz dedi. Bak şimdi o da hatalı. Niye hatalı? Sen orada kimliğini kullandırıyorsun. Kişiliğini kullandırıyorsun. Karakterini kullandırıyorsun. Ondan sonra ben yapmadım, başkaları yap. Ama senin görevin bu aynı zamanda. Benim adıma sahte bir hesap açıldığında ne yapacaksın? Savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsun. Savcılık BTK nezdinde gelecek, o IP onu açan kimse onu verecek.
0: Peki bu bizim bu yatırım odaklı podcast'i dinleyen veya izleyen kişi bu yayından sonra ne düşünür acaba?
1: Ben şunu düşünüyorum. Bundan sonra yatırım yapacaksa resmi lisanslı kuruluşlar dışında yüksek kar vaadi gerçekleştiren ne bir sosyal medya hesabına ne bir Telegram grubuna girip yatırım yapmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü artık bundan sonra korkacak. Çünkü sadece parasını değil ve hapis cezası alma durumu da olabilir. Günümüzde kim ister özgürlüğünün 2-3 kuruş için ortadan kalkmasını? O yüzden bakın, kısa yoldan kazanç her zaman sosyal medya büyüsüdür, yalanıdır ve ikna gücü kullanılarak yapılmış bir tuzaktır. Lütfen efendim, gerçekten kurum ve kuruluşları araştırmadan para yatırmasın kıymetli vatandaşlarımız. O kişi işte gelmiş ekonomist olarak gözükmüş, evet, etmiş. Evet. Bunları sorgulasınlar. Bir de böyle hesaplarda türemeye başladı. Hiçbir eğitimi olmayan kişi o konuda ahkam kesiyor.
0: Ay evet.
1: Bir de onlar var Zeliha Hanım. Yani o alanda hiçbir şey yok. Sadece tırnak içen fenomen influencer. Ben diyor yatırım danışmanıyım.
0: Evet çok görüyorum.
1: Finans analizi de kullanamıyor. Çok yatırım görüyorum. Danışmanıyım diyor. İşte şunu alın bunu alın. Altta da sahte yorumlar var. Aa çok güzel işte paraya ben de yatırdım kazandım, siz de dinleyin.
0: Botlar.
1: Bir de bunlar abonelik açmışlar Zeliha Hanım. Evet evet. Diyorlar ki işte abone olun işte aylık 80 lira 90 lira
0: evet,
1: yani.
0: Evet sosyal medyada çok görüyorum onu doğrusu. Hem çok, X ve de Instagram'da.
1: X ve Instagram'da çok var. Var. Aman doğru. Buralarda da artık evet. Telegram grupları gibi yatırım tuzakları oluyor. Lütfen para kıymetli kolay kazanılmıyor. Araştırmadan sorgulamadan hiçbir kişiye paranızı kaptırmayın. Hesap açıp kontrolü ona vermeyin. Evet. Çünkü lisanslı kuruluşlar burada kontrolü resmi kuruluşlar istemezler. Kontrolü hiçbir şekilde istemezler. Zaman... Sizin kimlik bilgilerinizi asla istemezler. Üçüncü şahıslarla paylaşmazlar. O yüzden kısa yoldan para kazanayım derken adınız suça karışabilir. Aman dikkat edin efendim. Doğru yatırım yapmak, finans okulu yazarı olmak son derece önemlidir. Aksi takdirde hem paranızı, itibarınızı
0: belki de özgürlüğünüzü
1: ve özgürlüğünüzü kaybedebilirsiniz. O yüzden yani evet. Hani bunlar herkesin kulağına küpe olsun efendim.
0: Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim sevgili hocamız çok güzel anlattı aslında. Profesör Doktor Ali Murat Kırık. Ben şunu söylemek istiyorum bir de bu taraftan dinleyicilere ve izleyicilere. Eğer başınıza gelen hikaye varsa veya soru sormak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bize yorumlarınızı, sorularınızı ulaştırın efendim. Hoşçakalın.

0: Kadeh Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere. Odeya.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde yine biraz piyasa haberleri, biraz son birkaç haftadır piyasaları etkileyen gündemi, güncel gündemi konuşacağız. Şimdi tabii son 1-2 haftadır biraz hareketli günlerden yine global piyasalar geçiyor. Tabii tüm piyasanın odak noktasında Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve jeopolitik riskler var ama bir yandan da makroekonomik dinamikler, merkez bankaları, özellikle Fed ve Fed'in faiz patikası ön plan çıkmaya başladı. O yüzden burada aslında gündemi ikiye bölebiliriz. Bir taraftan dediğimiz gibi jeopolitik riskler ve Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı. Diğer taraftan baktığımızda da piyasa biraz piyasanın kendi dinamiklerine yani makroekonomik dinamiklere biraz daha odaklanmış durumda. Bu makroekonomik dinamikler kapsamında da faiz patikası Fed'in ve piyasanın gidişatı gelen makroekonomik datalarla nasıl şekillenecek tarafında odaklanmış durumda. Şimdi jeopolitik tarafla ilgili birkaç cümlede görünme bakarsak o tarafta iki tane aslında konu öne çıkıyor. Birincisi evet uzun bir sürede devam eden bir savaş var. Belli aralıklarla bu savaşın gidişatı daha olumluya gitti. Belli aralıklarda burada çatışmalar arttı. İşte bir 60 günlük ateşkes süreci vardı. O sona erdi ve Trump onu uzatmayacağını söyledi. İnişi çıkışı bir seyri görüyoruz o tarafta. Şimdi tabii sürecin bu kadar uzun sürmesi ve haber akışının bir olumlu bir olumsuz gidip gelmesi belli bir yerde yani savaşın ilk çıktığı güne göre baktığımızda piyasa fiyatlamalarında ağırlığı biraz da azalmış durumda. Tabii çok büyük bir ağırlık içeriyor hala. Hala piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Ama tabii savaşın ilk çıktığı aylardaki ağırlığını biraz azaltmış oldu. Yani piyasanın genel zaten bir refleksinde bu olumsuz konuları uzun sürdüğü sürece belli bir yerde idrak edebiliyor. Yani işte hatırlarsanız burada en iyi örneği Rusya-Ukrayna savaşında verebiliriz. İşte kaç yıldır devam eden bir savaş ilk çıktığında ki piyasa etkilerini hatırlıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada bu kadar uzun süren bir savaş şu anda piyasalara etkisi neredeyse hiç yok diyebiliriz. Hatta bazılarımız hani Rusya-Ukrayna savaşını unuttuk bile. Ama orada devam eden, hala anlaşmaya gitmeyen devam eden bir süreç var. Belli aralıklarla orada da haber akışı artabiliyor ama hani piyasalara etkisine baktığımızda çok minimal bir etki yaratıyor. Burada da tabii bir Amerika ile İran arasındaki savaşı bir Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla kıyaslamıyorum ama tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın ağırlığı çok daha farklı olabiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve petrol enerji kaynaklı sebeplerden dolayı daha farklı bir nokta ama Hani neyi söylemeye çalışıyorum? Piyasa böyle olumsuzlukları belli bir yerden sonra biraz daha normalize etmeye çalışıyor. Biraz daha idrak etmeye çalışıyor. Şimdi tabii Amerika-İran arasındaki savaşında bu şekilde uzamış olması ve bir iyi bir kötü haber, inişi çıkışlı bir sürece girmiş olması da piyasaları biraz daha etkisini azaltmış durumda. Fakat hala belli haber akışlarıyla çok etkili olduğunu görüyoruz. Onunla da ilgili baktığımızda dediğim gibi 60 günlük barış süreci sona erdi. Trump bunu uzatmayacağını söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı oldu. Burada baktığımızda hala orada çatışmalar devam ediyor. Şimdi bir barış sürecinde ki yani bu hem işte İsrail ile Lübnan arasında hem işte Amerika ile İran arasındaki bu barış sürecinde biraz daha jeopolitik risklerde düşüş olmuştu ama son birkaç gündür burada biraz yeniden artış görüyoruz. Dediğim gibi barış sürecinin uzatılmamış olması, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sona ermiş olması, dediğim gibi İsrail'in orada Lübnan'a bir hava saldırısı oldu. O sürecin yeniden hani orada bir ateşkesin bozulmuş olması. Ya bu tarafta yeniden konuları biraz alevlendirmiş durumda. Hürmüz Boğazı hala kapalı. İki tarafta orada üstünlük kurmaya çalışıyor. İki tarafta Hürmüz Boğazı'na hakim olduğunu söylüyor. Amerika biz oranın hakim olduk diyor. İran yok biz oranın hakimiyiz diyor. Amerika Trump oranın Amerikan toprağı sayılması gerektiğini söylüyor. Yani o tarafta Hürmüz Boğazı'nda da süreç sıkıntılı. Bu son işte birkaç gündür, dedim ki bundan öncesinde biraz tansiyon düşmüştü ama son birkaç gündür gelen bu haber akışıyla yeniden o tarafta bir canlanma görüyoruz. Petrol fiyatları yeniden $90'ın üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden $90'ın üzerine çıktı ve bu taraftaki tansiyon yükselmesiyle beraber tedirginlik devam ediyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi ilk savaşın çıktığı zamana kadar kıyasla bakarsak fiyatlama ağırlığı biraz azalsa da böyle ara ara tansiyonun yükselmesi, haber akışının artması piyasalara da etkili oluyor. Şu anda o taraftaki belirsizliğin yeniden biraz artması ve bir anlaşmaya ve barışa yönelik umutların Brent petrolün varil fiyatı yeniden $90'ın üzerine çıktı ve bu taraftaki tansiyonun yükselmesiyle beraber tedirginlik devam ediyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi ilk savaşın çıktığı zamana kadar kıyasla bakarsak fiyatlama ağırlığı biraz azalsa da böyle ara ara tansiyonun yükselmesi, haber akışının artması piyasalara da etkili oluyor. Şu anda o taraftaki belirsizliğin

gibi 90 doların üzerine çıkması yeniden enflasyonist baskıları gündeme getiriyor. Enflasyon tedirginliğini gündeme getiriyor. Bu noktada da tabii faiz artışları gelir mi konusunu yeniden gündeme taşıyor. Bundan dolayı da özellikle tansiyon yükseldiği noktada petrol fiyatlarındaki böyle artışla beraber piyasalarda bu tedirginliği görüyoruz. Şimdi bu dediğimiz gibi piyasa etken birinci bacakta. İkinci bacağına geldiğimizde konunun dediğim gibi program başındaki dediğim gibi makroekonomik datalara biraz odaklanmış durumda. Yani burada Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Yani Fed bir faiz artımı yapacak mı yapmayacak mı konusu çok tartışılan bir konuydu. İşte en son Fed toplantısını takip etmiştik. Orada bir faiz değişikliği olmamıştı ama ileriye yönelik bir faiz patikası ile ilgili de çok da net bir resim çizmemişti Fed Başkanı Kevin Warsh. Enflasyonla ilgili süreci nasıl yöneteceği ile ilgili de çok bir net bir resim çizmemesi piyasalarda biraz algıyı bozmuştu. Fed toplantısı sonrasında piyasanın biraz bozulduğunu görmüştük. Fakat sonrasında gelen makroekonomik datalar, yani bu Fed öncesinde işte istihdam görmüştük. İstihdam, tarım dışı istihdam datasının beklentilerden çok düşük gelerek istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu göstermesi, ki oradaki algı çünkü istihdam piyasası güçlü gidiyor, bir sıkıntı yok modundaydı. Ama en son gelen tarım dışı istihdam datasının eksi gelmesi, daralma göstermesi burada ya gerçekten de istihdam piyasasında acaba bir soğuma mı var tedirginliğini oluşturdu piyasada. Tabii tek bir datayla bunu söyleyemeyiz ama en azından en son istihdam datası böyle bir kaygı yaratmıştı. Sonrasında tabii Fed toplantısını gördük. Orada da belli açıklamalar geldi ama sonrasında gördüğümüz enflasyon datası. Amerika'da gelen TÜFE ve ÜFE datasına baktığımızda beklentilerden düşük geldi. Yani enflasyon tarafında o korkulan yükseliş gelmemiş oldu. Beklentilerden daha düşük bir enflasyon gördük. Hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. Bu ciddi anlamda tabii piyasayı rahatlattı. Yani Fed'in tabii iki tane dual mandate dediğimiz iki tane esas görevi var. Birincisi işte piyasada ekonomideki maksimum istihdamı sağlaması. İkinci sorumluluğu ise fiyat istikrarını sağlaması. Bu iki tane görevi çerçevesinde kararlar alıyor. Şimdi tabii burada istihdamın yavaşlıyor olması, öte yandan da enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi, bir anda piyasada Fed'in o zaman faiz arttırmasına gerek yok, arttıramayacak, 2026'da bir faiz artışı yapamayacak algısını doğurmuş oldu. İstihdamın yavaşladığı, enflasyonun da beklendiği kadar yükselmediği noktada bir merkez bankasının faiz artışı yapmasına gerek duyulmuyor. Bu algının da oturmasıyla beraber ya o zaman Fed bu artışı yapamayacak algısı doğdu ki bu datalardan önce ciddi anlamda 2026 yılında bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Hatta bu Eylül ayında ciddi anlamda fiyatlanıyordu önümüzdeki ilk Fed toplantısında. Enflasyon datasından sonra bir de üzerine Amerika'daki perakende satışlar datasını gördük. O da beklentilerden düşük geldi. Bununla beraber o datadan sonra iyice bu faiz artışı yapamayacak, faiz artışı yapmasına gerek olmayacak algısı iyice oturmuş oldu ki zaten bu datalardan önce Amerika'daki swap piyasasına baktığımızda dediğim gibi bir tane artışı çok büyük ihtimalle fiyatlarken bu datalardan sonra baktığımızda 2026 yılında tam ihtimalle bir faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor. İlk artışı 2027 Ocak ayına çekmiş, ötelemiş durumda piyasa bu datalardan sonra. Tabii burada Fed'in faiz arttırmasına gerek olmayacak bu datalardan sonra algısının oturması piyasada bir anda risk iştahını arttırmıştı. Bununla beraber tahvil faizlerinde, kısa vadeli tahvil faizlerinde biraz geri çekilme görmüştük. Dolarda değer kaybını görmüştük. Bu algıyla beraber de artan risk iştahı altını ve gümüşü o dip seviyelerinden yukarı doğru bir mini rally yapmıştı. İşte altının onzu 4400 doları yeniden geçerek 4430-4440 dolarlara kadar çıkmıştı. Gümüş de yeniden 66 dolar, onzu 66 doların üzerine kadar gelmişti. İşte bu altın, bu emtia tarafındaki rally'yi tetikleyen tamamen bu bahsettiğim makroekonomik tarafta gelen hem istihdam piyasasında yavaşlamayı gösteren hem de enflasyon konusunda beklenildiği kadar enflasyonist bir durum olmadığını gösteren datalarla beraber Fed'den beklenen faiz artışının ihtimalinin düşmesi bu piyasaya o rally'yi getirdi. Dediğim gibi faizlerin biraz düşüyor olması, altının, doların değer kaybediyor olması, bununla beraber zaten bu savaş sürecinde ciddi satış gören altın ve gümüşün diplerden toplanarak 4400 dolar ve 66 doların üzerlerine kadar çıktığını görmüştük. Şimdi bu risk iştahı bu rüzgarı arkasına aldı.

0: Ya bununla beraber bu son 1-2 güne kadar bu seviyelerde biraz gidiyordu. Fakat işte bu son bu çekimi yaptığımız bu son 1-2 gün özelinde baktığımızda jeopolitik tarafta bahsettiğim risklerin bir anda yeniden yükselmesi gibi işte bu datalardan sonra geldi. Yani bu makroekonomik datalar ılımlı geldi. Fed'den faiz artışı ihtimali azaldı. Bununla beraber piyasada bu rally'yi görmüştük. Fakat sonrasında son 1-2 güne baktığımızda yeniden jeopolitik taraftaki risklerin artışı, yeniden Amerika ile İran arasındaki durumun belirsizleşmesi, yeniden Hürmüz Boğazı konusundaki tansiyonun artması piyasada petrolün artışıyla beraber tedirginlik yaratmaya başladı. Zaten petrolün yükseldiği noktada petrol yükselirse bu enflasyona olumsuz yansır mı? Enflasyona olumsuz yansıdığı noktada FED faiz arttırması gerekir mi? Yani o ılımlı makroekonomik datalardan sonra faiz artışı ihtimali düşmüşken şimdi petrolün yeniden jeopolitik riskler sebebiyle yükselmesi burada FED'den acaba eğer bu petrol fiyatları böyle yüksek seyretmeye devam ederse enflasyonist ortamı yeniden bir enflasyon baskısının yeniden artması FED'in acaba 2026 yılında yıl sonuna doğru bir faiz artışını itebilir mi? Tedirginliğiyle beraber biraz altında, gümüşte o işte yaşadığı mini rally'nin biraz geri çekildiğini görüyoruz. O 4400 doların üzerlerinden 66 doların üzerlerinden biraz da bugün çekimi yaptığımız günde 4400 doların altına düşen bir altın ve 65 dolarlara kadar gelen bir gümüş olduğunu görüyoruz. Yani biraz rally'yi bozmuş durumda. Öte yandan önemli diğer bir konu, makroekonomik tarafta odaklanmamız gereken tahvil, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda özellikle 30 yıllık Amerikan tahvil faizini takip etmenizi tavsiye ederim. O tarafta ciddi anlamda yükseliş görüyoruz. Hatta işte bugün 5.33'lere kadar gelerek 2007 yılından beri en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. 30 yıllık tahvil faizi 5.33'e kadar çıkmış durumda bu programı çektiğimiz günde. Bu da dediğim gibi 2007 yılından itibaren en yüksek seviyesi. Şimdi genel olarak global piyasalarda baktığımızda verim eğrilerinde dikleş görüyoruz. Yani kısa vadeli tahvil faizleri haber akışına göre belli oranda daha ılımlı seyrediyor. Hatta işte enflasyonist baskıların düştüğü nokta ki işte bu verim eğrisinin kısa tarafı daha çok enflasyon, daha çok politika faizine odaklı tarafı olduğu için burada enflasyon baskılarının azaldığı noktada, faiz artışı ihtimalinin düştüğü noktada kısa vadeli tahvil faizlerine biraz geri çekilme görüyoruz. Tabii riskler arttığı noktada orada da yükseliş görebiliriz ama baktığımızda verim eğrisinin kısa tarafı biraz daha politika faize odaklı durumda. Burada hani kısa vadedeki risklerin çok yükselmediği noktada biraz daha ılımlı seyredebiliyor. Fakat verim eğrisinin uzununa doğru gittiğimiz noktada başka tedirginlikler doğuyor. Uzun vadede enflasyon yüksek seyreder mi? Uzun vadede enflasyon bu hedefine doğru geri çekilmeyebilir mi kaygısı? Öte yandan ülkelerin borçluluk seviyeleri artıyor. İşte Amerika tarafında da kamu borcu artıyor. Daha fazla borçlanması gerekiyor. Bu noktada daha fazla borçlanması gerektiği noktada da arzın artmasıyla beraber tabii uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliş kaydediyor. Yatırımcılar uzun vadeyi tutmak için daha fazla getiri talep ediyorlar. Riskin daha fazla olduğu için uzadıkça vade risk daha, belirsizlik daha da artıyor. O yüzden verim eğrisinin uzununa doğru gidildiği zaman yatırımcılar daha fazla kompansiyon talep ediyorlar. Daha fazla getiri talep ediyorlar bu riske maruz kaldıklarından dolayı. O yüzden bu enflasyonla ilgili kaygılar artık borçluk oranlarının artması uzun vadeli tahvil faizlerinin de rekor seviyelere doğru yükselmesine sebep oldu. Bu da tabii piyasada bir olumsuz algı yaratıyor. Bunu Amerika'da başta olarak görüyoruz ama global olarak baktığımızda da tahvil faizlerinin yükselişi görüyoruz. Japonya tarafına da baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri son dönemin en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumda. Tabii Japonya dediğimizde dolar Japonya'yı çok yakından takip ettiğimiz bir konu. 162'lere geldiğinde, 163'lere geldiğinde döviz müdahalesi görmüştük. 155'lere kadar dolar Japonya'nın paritesi düşmüştü. Ama sonradan yeniden 159-160 seviyesine kadar çıktı. Yani o tarafta da Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Ne zaman arttıracak? Mali politika nasıl seyredecek? Bu da çok önemli. Belli kritik eşikleri geçerse yeniden müdahale gelir mi Japon yenine? O yüzden dolar Japon yenini de çok yakından takip ediyor piyasa oyuncuları. Ama genel görünümde baktığımızda tabii gelecek makroekonomik dataları da yakından takip etmek önemli oluyor. Bu programı yayınlanacağı işte bu hafta baktığımızda Amerika tarafında PCE datası gelecek. Fed'in çok yakından takip ettiği özellikle çekirdek PCE fiyat endeksi hane halkının maruz kaldığı enflasyonu en iyi gösteren datalardan biri Amerika tarafında. Bu özellikle tüketici ve üretici enflasyonunun ılımlı düşük geldiği datadan sonra bu PCE datası daha da önem kazandı. Gerçekten de o enflasyon datası gibi bu PCE datası da düşük gelecek mi? Ki gelirse buradan Fed'den faiz artış ihtimalini yeniden düşürmesi piyasaya olumlu yansıyacaktır. Ama tam tersi bu olumlu ılımlı enflasyon datalarından sonra olası bir yüksek PCE datası da piyasayı yeniden bozabilir. Çünkü yüksek bir PCE datası bir de bu son dönem son birkaç gündür ki yüksek petrol fiyatıyla birleşirse yeniden 2026 yılında Fed'den bir faiz artış ihtimalini piyasa tam ihtimalle fiyatlamaya başlayabilir. Bunun tabii başlandığı noktada risk iştahının düşmesi piyasayı bozabiliyor. O yüzden genel olarak özetlersek bir yandan jeopolitik riskleri bir yandan da makroekonomik dinamikleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Birbirinden tamamen zaten ayrı konular değil. İşte bahsettiğim gibi jeopolitik tarafta olan bir risk artan petrol fiyatları haliyle direkt makroekonomik dinamiklere de etki ediyor. Yani birbirinden çok zaten kopamayan konular. Ama bir yandan bir Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak mı? Yeniden bir barış anlaşması yapılacak mı? Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma olacak mı? O tarafta bir olumlu haber akışı olacak mı olmayacak mı? Bunu takip etmeye devam ederken piyasalar bir yandan da Amerika'dan özellikle Amerika'dan gelecek makroekonomik dataları yakından takip ediyor. Fed'in faiz patikasını değiştirmesi piyasaya da çok etki yapıyor. Başta da tabii doların seyri ve faizin özellikle tahvil faizlerinin seyri bu açıdan çok önemli oluyor. Piyasaların genel belirleyici unsuru olarak tüm piyasa oyuncuları da bu dinamik yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasada zaten haber akışı çok hızlı olduğundan tabii çok hızlı değişiyor. Önümüzdeki programlarda da güncel gelişmelerle yeniden beraber olacağız. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.

içinde her şeyin hızlandığı, yapılacaklar listesinin uzadığı anları yaşayabiliriz. Ama önümüzdeki dakikalarda hiçbirine yetişmek zorunda değilsin. Sadece dinle. Gerisi zaten yavaş yavaş çözülür.

0: ile Çılson sona erdi.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen...

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar, Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil, değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSY kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi, uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde yine biraz piyasa haberleri, biraz son birkaç haftadır piyasaları etkileyen gündemi, güncel gündemi konuşacağız. Şimdi tabii son 1-2 haftada biraz hareketli günlerden yine global piyasalar geçiyor. Tabii tüm piyasanın odak noktasında Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve jeopolitik riskler var ama bir yandan da makroekonomik dinamikler, merkez bankaları, özellikle Fed ve Fed'in faiz patikası ön plana çıkmaya başladı. O yüzden burada aslında gündemi ikiye bölebiliriz. Bir taraftan dediğimiz gibi jeopolitik riskler ve Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı. Diğer taraftan baktığımızda da piyasa biraz piyasanın kendi dinamiklerine, yani makroekonomik dinamiklere biraz daha odaklanmış durumda. Bu makroekonomik dinamikler kapsamında da faiz patikası Fed'in ve piyasanın gidişatı gelen makroekonomik datalarla nasıl şekillenecek tarafında odaklanmış durumda. Şimdi jeopolitik tarafla ilgili birkaç cümlede görünme bakarsak o tarafta iki tane aslında konu öne çıkıyor. Birincisi, evet, uzun bir sürede devam eden bir savaş var. Belli aralıklarla bu savaşın gidişatı daha olumluya gitti. Belli aralıklarda burada çatışmalar arttı. İşte bir 60 günlük ateşkes süreci vardı. O sona erdi ve Trump onu uzatmayacağını söyledi. İnişi çıkışı bir seyri görüyoruz o tarafta. Şimdi tabii sürecin bu kadar uzun sürmesi ve haber akışının bir olumlu bir olumsuz gidip gelmesi belli bir yerde, yani savaşın ilk çıktığı güne göre baktığımızda piyasa fiyatlamalarında ağırlığı biraz da azalmış durumda. Tabii çok büyük bir ağırlık içeriyor hala. Hala piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Ama tabii savaşın ilk çıktığı aylardaki ağırlığını biraz azaltmış oldu. Yani piyasanın genel zaten bir refleksinde bu olumsuz konuları uzun sürdüğü sürece belli bir yerde idrak edebiliyor. Yani işte hatırlarsanız burada en iyi örneği Rusya-Ukrayna savaşında verebiliriz. İşte kaç yıldır devam eden bir savaş ilk çıktığında ki piyasa etkilerini hatırlıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada bu kadar uzun süren bir savaş şu anda piyasalara etkisi neredeyse hiç yok diyebiliriz. Hatta bazılarımız Rusya-Ukrayna savaşını unuttuk bile. Ama orada devam eden, hala anlaşmaya gitmeyen devam eden bir süreç var. Belli aralıklarla orada da haber akışı artabiliyor ama hani piyasalara etkisine baktığımızda çok minimal bir etki yaratıyor. Burada da tabii bir Amerika ile İran arasındaki savaşı bir Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla kıyaslamıyorum ama tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın ağırlığı çok daha farklı olabiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve petrol enerji kaynaklı sebeplerden dolayı daha farklı bir nokta ama hani neyi söylemeye çalışıyorum? Piyasa böyle olumsuzlukları belli bir yerden sonra biraz daha normalize etmeye çalışıyor. Biraz daha idrak etmeye çalışıyor. Şimdi tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın da bu şekilde uzamış olması ve bir iyi bir kötü haber, inişi çıkışı bir sürece girmiş olması da piyasaları biraz daha etkisini azaltmış durumda. Fakat hala belli haber akışlarıyla çok etkili olduğunu görüyoruz. Onunla da ilgili baktığımızda dediğim gibi 60 günlük barış süreci sona erdi. Trump bunu uzatmayacağını söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı oldu. Burada baktığımızda hala orada çatışmalar devam ediyor. Şimdi bir barış sürecinde ki yani bu hem işte İsrail ile Lübnan arasında hem işte Amerika ile İran arasındaki bu barış sürecinde biraz daha jeopolitik risklerde düşüş olmuştu ama son birkaç gündür burada biraz yeniden artış görüyoruz. Dediğim gibi barış sürecinin uzatılmamış olması, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sona ermiş olması, dediğim gibi İsrail'in orada Lübnan'a bir hava saldırısı oldu. O sürecin yeniden hani orada bir ateşkesin bozulmuş olması. Ya bu tarafta yeniden konuları biraz alevlendirmiş durumda. Hürmüz Boğazı hala kapalı. İki tarafta orada üstünlük kurmaya çalışıyor. İki tarafta Hürmüz Boğazı'na hakim olduğunu söylüyor. Amerika biz oranın hakimi olduk diyor. İran yok biz oranın hakimiyiz diyor. Amerika Trump oranın Amerikan toprağı sayılması gerektiğini söylüyor. Yani o tarafta Hürmüz Boğazı'nda da süreç sıkıntılı. Bu son işte birkaç gündür. Dediğim gibi bundan öncesinde biraz tansiyon düşmüştü ama son birkaç gündür gelen bu haber akışıyla yeniden o tarafta bir canlanma görüyoruz. Petrol fiyatları yeniden 90 doların üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 90 doların üzerine çıktı. Ve bu taraftaki tansiyon yükselmesiyle beraber tedirginlik devam ediyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi ilk savaşın çıktığı zamana kadar kıyasla bakarsak fiyatlama ağırlığı biraz azalsa da böyle ara ara tansiyonun yükselmesi, haber akışının artması piyasalara da etkili oluyor. Şu anda o taraftaki belirsizliğin yeniden biraz artması ve bir anlaşmaya ve barışa yönelik umutların azalması yeniden jeopolitik risklerde artış olarak özellikle petrol fiyatlarını yükseltmesiyle piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Şimdi tabii buradaki en büyük etkiyi nerede görüyoruz? Böyle tansiyon yükseldiği zaman özellikle petrolün böyle yükselişin içine girmesi, şimdiki örnekte gibi 90 doların üzerine çıkması yeniden enflasyonist baskıları gündeme getiriyor. Enflasyon tedirginliğini gündeme getiriyor. Bu noktada da tabii faiz artışları gelir mi konusunu yeniden gündeme taşıyor. Bundan dolayı da özellikle tansiyon yükseldiği noktada petrol fiyatlarındaki böyle artışla beraber piyasalarda bu tedirginliği görüyoruz. Şimdi bu dediğimiz gibi piyasa etken birinci bacakta. İkinci bacağına geldiğimizde konunun dediğim gibi program başındaki dediğim gibi makroekonomik datalara biraz odaklanmış durumda. Yani burada Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Yani Fed bir faiz artımı yapacak mı yapmayacak mı konusu çok tartışılan bir konuydu. İşte en son Fed toplantısını takip etmiştik. Orada bir faiz değişikliği olmamıştı ama ileriye yönelik bir faiz patikası ile ilgili de çok da net bir resim çizmemişti Fed Başkanı Kevin Warsh. Enflasyonla ilgili süreci nasıl yöneteceği ile ilgili de çok bir net bir resim çizmemesi piyasalarda biraz algıyı bozmuştu. Fed toplantısı sonrasında piyasanın biraz bozulduğunu görmüştük. Fakat sonrasında gelen makroekonomik datalar, yani bu Fed öncesinde işte istihdam görmüştük. İstihdam, tarım dışı istihdam datasının beklentilerden çok düşük gelerek istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu göstermesi, ki oradaki algı çünkü istihdam piyasası güçlü gidiyor bir sıkıntı yok modundaydı ama en son gelen tarım dışı istihdam datasının eksi gelmesi, daralma göstermesi burada ya gerçekten de istihdam piyasasında acaba bir soğuma mı var tedirginliğini oluşturdu piyasada. Tabii tek bir datayla bunu söyleyemeyiz ama en azından en son istihdam datası böyle bir kaygı yaratmıştı. Sonrasında tabii Fed toplantısını gördük. Orada da belli açıklamalar geldi ama sonrasında gördüğümüz enflasyon datası. Amerika'da gelen TÜFE ve ÜFE datasına baktığımızda beklentilerden düşük geldi. Yani enflasyon tarafında o korkulan yükseliş gelmemiş oldu. Beklentilerden daha düşük bir enflasyon gördük. Hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. Bu ciddi anlamda tabii piyasayı rahatlattı. Yani Fed'in tabii iki tane dual mandate dediğimiz iki tane esas görevi var. Birincisi işte piyasada ekonomideki maksimum istihdamı sağlaması. İkinci sorumluluğu ise fiyat istikrarını sağlaması. Bu iki tane görevi çerçevesinde kararlar alıyor. Şimdi tabii burada istihdamın yavaşlıyor olması, öte yandan da enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi, bir anda piyasada Fed'in o zaman faiz arttırmasına gerek yok, arttıramayacak. 2026'da bir faiz artışı yapamayacak algısını doğurmuş oldu. İstihdamın yavaşladığı, enflasyonun da beklendiği kadar yükselmediği noktada bir merkez bankasının faiz artışı yapmasına gerek duyulmuyor. Bu algının da oturmasıyla beraber ya o zaman Fed bu artışı yapamayacak algısı doğdu ki bu datalardan önce ciddi anlamda 2026 yılında bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Hatta bu Eylül ayında ciddi anlamda fiyatlanıyordu önümüzdeki ilk Fed toplantısında. Enflasyon datasından sonra bir de üzerine Amerika'daki perakende satışlar datasını gördük. O da beklentilerden düşük geldi. Bununla beraber o datadan sonra iyice bu faiz artışı yapamayacak, faiz artışı yapmasına gerek olmayacak algısı iyice oturmuş oldu ki zaten bu datalardan önce Amerika'daki swap piyasasına baktığımızda dediğim gibi bir tane artışı çok büyük ihtimalle fiyatlarken bu datalardan sonra baktığımızda 2026 yılında tam ihtimalle bir faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor. İlk artışı 2027 Ocak ayına çekmiş, ötelemiş durumda piyasa bu datalardan sonra. Tabii burada Fed'in faiz artışı arttıramayacak, arttırmasına gerek olmayacak bu datalardan sonra algısının oturması piyasada bir anda risk iştahını arttırmıştı. Bununla beraber tahvil faizlerinde, kısa vadeli tahvil faizlerinde biraz geri çekilme görmüştük. Dolarda değer kaybını görmüştük. Bu algıyla beraber de artan risk iştahı altını ve gümüşü o dip seviyelerinden yukarı doğru bir mini rally yapmıştı. İşte altının onzu 4400 doları yeniden geçerek 4430-4440 dolarlara kadar çıkmıştı. Gümüş de yeniden 66 dolar, onzu 66 doların üzerine kadar gelmişti. İşte bu altın, bu emtia tarafındaki rally'yi tetikleyen tamamen bu bahsettiğim makroekonomik tarafta gelen hem istihdam piyasasında yavaşlamayı gösteren hem de enflasyon konusunda beklenildiği kadar enflasyonist bir durum olmadığını gösteren datalarla beraber Fed'den beklenen faiz artışının ihtimalinin düşmesi bu piyasaya o rally'yi getirdi. Dediğim gibi faizlerin biraz düşüyor olması, altının, doların değer kaybediyor olması. Bununla beraber zaten bu savaş sürecinde ciddi satış gören altın ve gümüşün diplerden toplanarak 4400 dolar ve 66 doların üzerlerine kadar çıktığını görmüştük. Şimdi bu risk iştahı bu rüzgarı arkasına aldı emtia. Bununla beraber bu son 1-2 güne kadar bu seviyelerde biraz gidiyordu. Fakat işte bu son bu çekimi yaptığımız bu son 1-2 gün özelinde baktığımızda jeopolitik taraf bahsettiğim risklerin bir anda yeniden yükselmesi ki bu işte bu datalardan sonra geldi. Yani bu makroekonomik datalar ılımlı geldi. Fed'den faiz artışı ihtimali azaldı. Bununla beraber piyasada bu rally'yi görmüştük. Fakat sonrasında son 1-2 güne baktığımızda yeniden jeopolitik taraftaki risklerin artması, yeniden Amerika ile İran arasındaki durumun belirsizleşmesi, yeniden Hürmüz Boğazı konusundaki tansiyonun artması piyasada petrolün artışıyla beraber tedirginlik yaratmaya başladı. Zaten petrolün yükseldiği noktada petrol yükselirse bu enflasyona olumsuz yansır mı? Enflasyona olumsuz yansıdığı noktada FED faiz arttırması gerekir mi? Yani o ılımlı makroekonomik datalardan sonra faiz artışı ihtimali düşmüşken şimdi petrolün yeniden jeopolitik riskler sebebiyle yükselmesi burada FED'den acaba eğer bu petrol fiyatları böyle yüksek seyretmeye devam ederse enflasyonist ortamı yeniden bir enflasyon baskısının yeniden artması FED'in acaba 2026 yılında yıl sonuna doğru bir faiz artışını itebilir mi? Tedirginliğiyle beraber biraz altında gümüşte o işte yaşadığı mini rally'nin biraz geri çekildiğini görüyoruz. O 4400 doların üzerlerinden 66 doların üzerlerinden biraz da bugün çekimi yaptığımız günde 4400 doların altına düşen bir altın ve 65 dolarlara kadar gelen bir gümüş olduğunu görüyoruz. Yani biraz rally'yi bozmuş durumda. Öte yandan önemli diğer bir konu makroekonomik tarafta odaklanmamız gereken tahvil özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda özellikle 30 yıllık Amerikan tahvil faizini takip etmenizi tavsiye ederim. O tarafta ciddi anlamda yükseliş görüyoruz. Hatta işte bugün 5.33'lere kadar gelerek 2007 yılından beri en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. 30 yıllık tahvil faizi 5.33'e kadar çıkmış durumda bu programı çektiğimiz günde. Bu da dediğim gibi 2007 yılından itibaren en yüksek seviyesi. Şimdi genel olarak global piyasalarda baktığımızda verim eğrilerinde dikleş görüyoruz. Yani kısa vadeli tahvil faizleri haber akışına göre belli oranda daha ılımlı seyrediyor. Hatta işte enflasyonist baskıların düştüğü noktadaki işte bu verim eğrisinin kısa tarafı daha çok enflasyon, daha çok politika faizine odaklı tarafı olduğu için burada enflasyon baskılarının azaldığı noktada faiz artışı ihtimalinin düştüğü noktada kısa vadeli tahviller, tahvil faizlerine biraz geri çekilme görüyoruz. Tabii riskler arttığı noktada orada da yükseliş görebiliriz ama baktığımızda verim eğrisinin kısa tarafı biraz daha politika faize odaklı durumda. Burada hani kısa vadedeki risklerin çok yükselmediği noktada biraz da ılımlı seyredebiliyor. Fakat verim eğrisinin uzununa doğru gittiğimiz noktada başka tedirginlikler doğuyor. Uzun vadede enflasyon yüksek seyreder mi? Uzun vadede enflasyon bu hedefine doğru geri çekilmeyebilir mi kaygısı? Öte yandan ülkelerin borçluluk seviyeleri artıyor. İşte Amerika tarafında da kamu borcu artıyor. Daha fazla borçlanması gerekiyor. Bu noktada daha fazla borçlanması gerektiği noktada da arzın artmasıyla beraber tabii uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliş kaydediyor. Yatırımcılar uzun vadeyi tutmak için daha fazla getiri talep ediyorlar. Riskin daha fazla olduğu için uzadıkça vade risk daha belirsizlik daha da artıyor. O yüzden verim gerileme eğrisinin uzununa doğru gidildiği zaman yatırımcılar daha fazla kompansiyon talep ediyorlar. Daha fazla getiri talep ediyorlar bu riske maruz kaldıklarından dolayı. O yüzden bu enflasyonla ilgili kaygılar artık borçluk oranlarının artması uzun vadeli tahvil faizlerinin de rekor seviyelere doğru yükselmesine sebep oldu. Bu da tabii piyasada bir olumsuz algı yaratıyor. Bunu Amerika'da başta olarak görüyoruz ama global olarak baktığımızda da tahvil faizlerinin yükselişi görüyoruz. Japonya tarafına da baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri son dönemin en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumda. Tabii Japonya dediğimizde dolar Japon yeni çok yakından takip ettiğimiz bir konu. 162'lere geldiğinde 163'lere geldiğinde döviz müdahalesi görmüştük. 155'lere kadar dolar Japon yeni paritesi düşmüştü ama sonradan yeniden 159-160 seviyesine kadar çıktı. Yani o tarafta da Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Ne zaman arttıracak? Mali politika nasıl seyredecek? Bu da çok önemli. Belli kritik eşikleri geçerse yeniden müdahale gelir mi Japon yenine? O yüzden dolar Japon yenini de çok yakından takip ediyor piyasa oyuncuları. Ama genel görünümde baktığımızda tabii gelecek makroekonomik dataları da yakından takip etmek önemli oluyor. Bu programı yayınlanacağı işte bu hafta baktığımızda Amerika tarafında PCE datası gelecek. Fed'in çok yakından takip ettiği özellikle çekirdek PCE fiyat endeksi hane halkının maruz kaldığı enflasyonu en iyi gösteren datalardan biri Amerika tarafında. Bu özellikle tüketici ve üretici enflasyonunun ılımlı düşük geldiği datadan sonra bu PCE datası daha da önem kazandı. Gerçekten de o enflasyon datası gibi bu PCE datası da düşük gelecek mi? Ki gelirse buradan Fed'den faiz artışı ihtimalini yeniden düşürmesi piyasaya olumlu yansıyacaktır. Ama tam tersi bu ılımlı enflasyon datalarından sonra olası bir yüksek PCE datası da piyasayı yeniden bozabilir. Çünkü yüksek bir PCE datası bir de bu son dönem son birkaç gündür ki yüksek petrol fiyatıyla birleşirse yeniden 2026 yılında Fed'den bir faiz artış ihtimalini piyasa tam ihtimalle fiyatlamaya başlayabilir. Bunun tabii başlandığı noktada risk iştahının düşmesi piyasayı bozabiliyor. O yüzden genel olarak özetlersek bir yandan jeopolitik riskleri bir yandan da makroekonomik dinamikleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Birbirinden tamamen zaten ayrı konular değil. İşte bahsettiğim gibi jeopolitik tarafta olan bir risk artan petrol fiyatları haliyle direkt makroekonomik dinamiklere de etki ediyor. Sen birbirinden çok zaten kopamayan konular. Ama bir yandan bir Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak mı? Yeniden bir barış anlaşması yapılacak mı? Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma olacak mı? O tarafta bir olumlu haber akışı olacak mı olmayacak mı? Bunu takip etmeye devam ederken piyasalar bir yandan da Amerika'dan özellikle Amerika'dan gelecek makroekonomik dataları yakından takip ediyor. Fed'in faiz patikasını değiştirmesi piyasalara da çok etki yapıyor. Başta da tabii doların seyri ve faizin özellikle tahvil faizlerinin seyri bu açıdan çok önemli oluyor. Piyasaların genel belirleyici unsuru olarak tüm piyasa oyuncuları da bu dinamik yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasada zaten haber akışı çok hızlı olduğundan tabii çok hızlı değişiyor. Önümüzdeki programlarda da güncel gelişmelerle yeniden beraber olacağız. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
1: Yatırımın sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına da

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Odeya

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine, riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere.

0: Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya Radyo.
1: Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not and have the things I really haven't got, and that's a lot.

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
2: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu, bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi, uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi arttıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir.
Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Jazz is showing.
1: Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

It is. I can't believe how strange it is.

0: Nothing to call my own.
1: I hope some good looks.
0: Nothing to tie me down.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval.

stands out on a high.

Selam, ben Derin. Şehrin sesi dışarıda kalsın. Burada tempo biraz daha yumuşak ve içe dönük. Down tempo seçkilerle günün akışına kısa bir ara veriyoruz. Derin ile Chill Zone başlıyor.

Gün içinde her şeyin hızlandığı, yapılacaklar listesinin uzadığı anları yaşayabiliriz. Ama önümüzdeki dakikalarda hiçbirine yetişmek zorunda değilsin. Sadece dinle. Gerisi zaten yavaş yavaş çözülür.

0: Ervin İleç Yılson sona erdi.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

farklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.